Vergüdüler kim çok aç onu biz. Esan o konda da bayok. Derem bir zem, hoy meyde bir sopi. Dudum hanımla sivarad. İrez mekke, izem alma. Mekhoz, kovayam dolar.